göz kölgenin arkasınca süründün mü? Benim kimi karanlığa büründün mü? O ne diyer, bu ne diyer yıktı bizi. Bir defa Allah ne diyer düşündün mü? De bilin, kalbin olup bele taş ne için de bilin.